0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: daha fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
9: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
12: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
11: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücünüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Luka 14. Bölüm.
1: İsa bir ferisinin evinde. Bir şabat günü İsa ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı. İsa, kutsal yasa uzmanlarına ve ferisilere şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur değil midir diye sordu. Onlar da ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi: "Hanginiz oğlu ya da öküzü şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz?" Onlar buna hiçbir karşılık veremediler. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa, onlara şu benzetmeyi anlattı: "Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip, yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin. Bir yere çağrıldığın zaman git, en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince, arkadaşım daha öne buyurmaz mısın desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir." Şölen benzetmesi. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi: "Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir." Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya, "Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu" dedi. İsa ona şöyle dedi: "Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere, buyurun her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi, bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım. Rica ederim beni hoş gör" dedi. Bir başkası, "5 çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Rica ederim beni hoş gör" dedi. Yine bir başkası, "Yeni evlendim. Bu nedenle gelemiyorum" dedi. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, "Koş" dedi. "Kentin caddelerine, sokaklarına çık. Yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir." Köle, "Efendim, buyruğun yerine getirilmiştir ama daha yer var" dedi. Efendisi köleye, "Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evimde olsun" dedi. "Size şunu söyleyeyim, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır." İsa'nın öğrencileri. Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: "Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes, bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde, üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz? Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar, onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin."
0: Luka 15. Bölüm.
1: Kaybolan koyun benzetmesi. Bütün vergi görevlileri ile günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: "Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır, evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Kaybolan para benzetmesi. Ya da 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar. Kaybolan oğul benzetmesi. İsa, bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba dedi, malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam da onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, baba dedi, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babasıysa kölelerine, çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğluysa tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak bunca yıl senin için köle gibi çalıştım, hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kestin. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek müziğin adresi.
15: Alçak gönüllü kurtarıcımız, Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
0: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
0: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
11: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
12: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor, konsey diyoruz, meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa, evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kenti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon konseyiydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi? Aslında onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hiç olayı bilmeden anlattılar da İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiliği ile ilgili bir fikir iyileştirdi. Şimdi homosios, bir de homosios, sadece bir ufarkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam, Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı. Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı. Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip evet. de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi Tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba... Bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta. Yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevliysen $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, yani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaada yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle evet. yapıyorlardı. Ve İbranice de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen
0: misiniz?
1: Tabii evet. okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, bak yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil
0: evet.
1: mi? Her şey onun, yani Mesih vası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi çok sözünü ayıp. Koruyacak güçtedir. Hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslam ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa Tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiliyorlar var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak, İncil'de bunu söylüyor. Ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler dediğiniz gibi, neler konuşulduğuyla ilgili. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi
1: Doğru.
0: İncil.
1: Ama o da eski belgelere baksınlar. Şimdiki insan kafasına göre anlatabilir değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii, bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Epis Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada. Artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin, Eusebius tarihi diye baksınlar. Hı-hı.
0: Hı-hı. Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis, İstanbul Konseyi diye geçiyor.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zamanda da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünür değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını akıtacak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahlarımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Evet. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar, diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollo'nun bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda Aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC önderlerin değildir, İncil'indir. Değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir işi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takım, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya, değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran, onu söyleyin dedi. Aslında Nestor doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı, Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi. Ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi. Ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında. Çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan, o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı. Ve konu nasıl olaydı? Nasıl düşüncesi? Nasıl dedi? Nasıl çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua. Çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti. Ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye. Ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizis dendi. Monofizis, yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizis düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir yine bir papaz kalkmış demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu, sadece ruhtu, hayalidir. O da doğru değildi, beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süryani Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslılar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli, dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak, onlar da ayrıldılar. Batı Roma dedikleri işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilise de aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerine. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çok geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a. Buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, hı hı, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
0: Evet.
1: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
0: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
1: amin,
0: yayılmaya devam ediyor.
1: Kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, hı hı, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi? Yani doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum, o başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık, hı-hı, budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler, hı-hı, kilisede bir olsunlar. Ne demektir bir? Düşüncede bir olacaksın.
0: Evet.
1: Sevgide bir olacaksın. İnançta bir olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
0: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
1: Tabii, söyle.
0: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
1: Amin.
0: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle, hı-hı, kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
1: Amin.
0: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
1: Amin, çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak, hı-hı, Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak, Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibi. Yağ yumuşatır. Hı hı. İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona, hı hı, çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Evet. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir. Kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Hı hı. Sevgi olan yerde bereketli sonsuz yaşamı buyurdu.
0: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
1: Amin.
0: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan, hı, şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanızda takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bugün aslında hırsızlık konusunu konuşacağız. Hırsızlık ve karşısında nasıl alın teriyle çalışmayı koyabiliriz, onu konuşacağız. Çünkü Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaşamımızdan çıkartmamız gereken, Tanrı'nın istemediği, aslında bize zarar veren o günahların yerine hangi erdemleri, Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de bu iki konuya değineceğiz. Hırsızlık ve alın teri konusuna değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, hırsızlığı biz nasıl tanımlıyoruz? Yani ve bugün bilerek ya da bilmeyerek, farkında olmadan çaldığımız şeyler olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bizler hırsızlığı Hristiyan bakış açısına göre bir kişinin başkasına ait olan bir şeyi izinsiz ya da haksız bir şekilde almasıdır tabii doğal olarak. Bu sadece fiziksel mülkleri olmayabiliyor. Aynı zamanda manevi ya da soyut değerleri de kapsayabiliyor. Ama kutsal kitapta hırsızlığın açıkça bir günah olarak tanımlıyor. Zaten 10 emire baktığımız zaman 7. emirin çalmayacaksın diye Tanrı'nın emir verdiğini görüyoruz. Hırsızlık neleri kapsıyor onu da bakmamız gerekiyor aslında. Neler hırsızlık olabilir, bilip bilmeyerek yaptığımız hırsızlıklar neler olabilir. Fiziksel mülkiyetin çalınması hırsızlıktır. Bu kişinin parası, malını ya da değerli eşyalarını izinsiz almak. Zamanın çalınması da olabilir. Mesela biz bunu pek düşünmüyoruz hırsızlık olarak ama birinin zamanını boşa harcamak ya da iş yerinde verimli çalışmayarak işverenin hakkını yemek. Bu da aslında bir hırsızlık olarak görebiliriz. Hakların ve fırsatların çalınması da olabilir. Örneğin başkasının fikrini izinsiz kullanmak olabiliyor. Bu okulda olabilir, iş yerinde terfi alırken olabilir. Bunları başkalarının fırsatlarını, öyle haklarını yiyebiliyoruz. Yani hakkını gasp edebiliyoruz. Duygusal manevi hırsızlık diye de var. Aslında bu da bizim pek düşünmediğimiz bir konu. İnsanların güvenini kötüye kullanarak onları manipüle etmek ya da sevgilerini ya da emeklerini karşılıksız sömürmek. Bu da bir hırsızlık oluyor ve hırsızlığın bir başka boyutu da Tanrı'ya ait olan şeylerin çalınması. Bunu biraz belki ileride yine konuşacağız, açacağız ama mal varlığın bir kısmını Tanrı'ya adama sorumluluğu yerine getirmemek gibi şeyler ya da Tanrı'nın hakkını vermemek gibi şeyler hırsızlık olabilir. Bilerek yaptığımız hırsızlık bu açık bir niyetle farkında olarak bir şeyleri çalmadır ama bilmeden yaptığımız şeyler de aslında telif hakkı ihlali gibi ya da bir sanat eserini izinsiz kullanmak gibi aslında bizim
0: korsan
1: yayın gibi şeyler. Bunlar bizim bilmeden yaptığımız ya da bilinçsizce yaptığımız hırsızlıklar içine de girebiliyor.
0: Peki mesela aklıma şey geliyor. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva aslında bir şekilde Tanrı gibi olmak istiyorlar. Aslında Tanrı'nın bir şekilde yetkisini sanki çalmaya, sanki değil aslında öyle aslında çalmaya çalışıyorlar gibi. Ve bununla bir bağlantısı olabilir mi? Yani biz bugün Tanrı'dan çalıyor olabilir miyiz? Yani Tanrı'nın yetkisinden çalıyor olabilir miyiz?
1: Az önce de değindiğim gibi aslında senin de biraz açıkladığın gibi çalma konusuna Tanrı'dan çalmak da mutlaka giriyor. Yani Tanrı'dan da hırsızlık yapabiliyoruz. Tanrı'ya karşı da hırsızlık yapabiliyoruz. Senin söylediğin konudan girelim. Tanrı'nın yetkisini çalma konusuna bakarsak evrendeki en yüksek otoritenin sahibi Tanrı'dır. Bunu hepimiz biliyoruz ve her şeyin üzerinde hüküm sürme hakkı Tanrı'nındır ama insanlar bazen onun bu yetkisini çalmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı'nın otoritesini, Tanrı'nın hüküm sürme yetkisini sanki kendi yetkimizmiş gibi kullanarak bunu ciddi bir hırsızlık yapıyoruz aslında. Mesela Tanrı hükümranlık hakkını reddetmek bu hırsızlığa girebiliyor. İnsanlar bazen kendi yollarını seçerek Tanrı'nın yetkisini içe sayabiliyor. Onun yüceliğine ortak olmaya çalışıyor. ve kontrolleri tamamen kendi ellerine almaya çalışıyor. Bu senin anlattığın Adem ve Havva'nın ilk günah işlerken Tanrı'nın iradesine, Tanrı onlara özgür irade verdi. Tabii ki robot gibi yaşamayacaklardı ama aynı zamanda Tanrı'nın iradesi, otoritesi altında yaşamaları gerekiyordu. Ama onlar ne yaptılar? Tanrı'nın otoritesini reddedip, Tanrı'nın iradesini reddedip, hükümranlığını reddedip, kendileri Tanrı gibi olup, kendi hayatlarını istedikleri gibi yön vermek istediler. Yani yine özgür irade var ama bu özgür iradenin üstündeki Tanrı'nın otoritesini reddetmek olduğu için bugün Tanrı'nın otoritesine hırsızlık yapmak anlamına geliyor. Tanrı'nın otoritesini, yetkisini çalmanın içine tapınma, ibadetin hedefini değiştirmek de olabiliyor. Yani Tanrı tapınılacak tek bir varlıktır, övgüye layık olan tek varlıktır. Bizler bazen bu Tanrı'nın başarıları ya da zenginlikleri, sahip olduğumuz şeyleri Tanrı'dan değilmiş gibi Tanrı'ya övgü sunmak yerine bunları kendimize öne çıkarak ya da başka varlıkları öne çıkarak, onlara övgü sunarak bunları Tanrı'nın önüne getirebiliyoruz. Bu Tanrı'nın alması gereken övgüyü, yani Tanrı'nın iradesini farklı şekilde başkalara mal edebiliyoruz. Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek de aslında onun yetkisini hiçe sayabiliyoruz. Tanrı'nın belirlediği doğrular var, yanlışlar var. Ve bu yanlış ve doğruları belirleme hakkını reddetmek onun yetkisini aslında çalmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın doğru dediği şeyi yapmamak, yanlış dediği şeyi de yapmak. Bu bir anlamda Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek onun otoritesini hiçe saymak oluyor. Bunun dışında Tanrı'dan çalmak sadece bu değil. Az önce ben kısa bir değinme yapmıştım başlangıçta. Mal varlığımızın bir kısmını Tanrı'ya adamamak da hırsızlık olabiliyor. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan geldiğini düşünüyorsak Tanrı bizden ondalıklarımızı vermemizi istiyor. Bu Tanrı'nın verdiği, halkına verdiği bir yasaydı. Malaki 3. bölüm 8 ve 10'da onunla ilgili şöyle söylüyor. İsrail halkı Tanrı'nın ondalık ve sunularını vermeyerek onun hakkını çalmakla suçlanıyor. Orada şunu söylüyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Bunu Tanrı halkına söylüyor. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıklarınızı, sunularınızı çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız çünkü bütün uluslar benden çalıyorsunuz. Ulus olarak benden çalıyorsunuz. Tapınağımdan yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambarlara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şey egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarınızı size açacağım. Üzerinizde dolup taşacak bereket yağdıracağım. Şimdi burada ondalık dediğimiz şey kişinin gelirinin malının onda birini Tanrı'ya adaması anlamına geliyor. Buradaki amaç nedir? Tanrı'nın her şeyin sahibi olduğunu kabullenmek. Yani Tanrı benim efendim, sahibim ve her şey ondan geldiğini gösteren bir ifade. Ve sen ondalık vermeyerek aslında Tanrı'nın sağladıklarına karşı bir nankörlük, bir itaatsizlik yapıyorsun. Bunu ondalıklarla sınırlamıyorsa sadece zamanımızı, yeteneklerimizi, hizmetimizi Tanrı'ya sunmamak, yapmamak. Bu bir anlamda Tanrı'nın mal varlığını çalmak anlamına geliyor. Bu beden Tanrı'ya ait, bize verdiği yetenekler Tanrı'dan geliyorsa bunu Tanrı'ya hizmet etmek için kullanmamız gerekiyor. Ama bunları bu amaç için kullanmıyorsak Tanrı'nın mal varlığından çalmış oluyor.
0: Evet, ve aslında Tanrı'ya vermekle alakalı konuda da zaten yaptığımız şey normalde Tanrı'nın bize verdiğini, zaten hali hazırda bize vermiş olduğundan Tanrı'ya veriyoruz. Tanrı'nın hizmetinde kullanılması için haliyle bu konunun da belki doğal sağlıkla anlaşılması açısından söylüyorum. Öyle ki Tanrı bizi bereketliyor, en başında aslında bize yaşam veriyor. Zaten yaşamamızın sebebi o ve bugün de aslında biz paraya değil Tanrı'ya kulluk ettiğimizi, bu mal kullanımı konusunda da Tanrı'ya vererek gösteriyoruz. Buradaki Nuh Bey'in vurguladığı nokta, onu tekrar hatırlatmış olayım. Peki bu hırsızlık gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Gerçekten çok büyük bir sorun mu?
1: Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bir bireyin ruhsal durumunu hem toplumsal düzenine ciddi şekilde etkileyen günahlardan biridir aslında hırsızlık. Tanrı'nın yasasını ihlal ediyor. Çünkü Tanrı çalmayacaksın diyor. Onu yaparak ihlal ediyor. Aynı zamanda kutsal kitapta ebedi yargım ve ruhsal ölümle de bağlantılı. Yani bizim günah dediğimiz şey, günah ücreti ölümdür dediği zaman bir ruhsal ölümden bahsediyor. Yani bir hırsızlıkta bir günah olduğu için bir ruhsal ölüm geliyor. Aynı zamanda ebedi yargıyı da peşinde getiriyor. 1. Korintliler'de 6. bölüm, özellikle 9. 10. ayetleri İncil'i olan kişiler baktığı zaman şunu görecekler, hırsızların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Bu çok önemli bir vurgu. Yani hırsızlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bu onun ölümcül bir günah olduğunu gösteriyor. Yani hırsızlık yapanların Tanrı'nın egemenliğine cennete giremeyeceğini söyleyerek bunun ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bu sadece bir alışkanlık ya da hastalık mıdır? Bazen toplumda bu şekilde de vurgulanıyor. Yani bu kötü bir alışkanlık ya da belki bir hastalık. Psikolojik olarak belki buna iten bir hastalık da olabilir elbette. Bu sadece öyle mi görülmelidir? Sadece bir alışkanlık ya da hastalık gibi mi görülmelidir?
1: Yani aslında her ikisi açısından da görülebiliyor. Uzmanların açıklamaları ya da kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz. Hırsızlık gibi günahların bir alışkanlık ya da hastalık olabileceği fikri çeşitli açılardan yaklaşılabilir. Hırsızlık alışkanlık olabilir mi sorusuna değindiğimiz zaman insanın günah, insan doğasının günahlı olması, yani biz birçok günah için açıkladığımız nokta, insanın kutsal kitaba göre baktığımız zaman Adem ve Havva'nın günahından sonra insanlar o günah yüzünden, lanet yüzünden doğan çocuklar da günahlı bir şekilde doğuyor. Yani günahlı bir yapıya sahip. Ve bu günahlı yapıdan dolayı insanlar hırsızlık yapmaya meyilli olabilir o günahın etkisinden dolayı. Yani bu şekilde bir alışkanlık olarak bakabiliriz. Bedeninde, vücudunda oluşan bir... Yani ben küçükken kimse bana hırsızlığı öğretmedi ama ben birisinin evine gittiğimde hoşuma gittiği bir şeyi gördüğüm zaman cebime koyup bir bakım o benimle beraber eve gelmiş oluyor. Aa, bu nasıl benim cebime girdi? Kimse bana öğretmedi ama ben bunu farkında olmadan hırsızlığı, benimsediğim, beğendiğim şey, hoşuma gittiği şey benimle bir bakım onlardan gizli bir şekilde söylemeden eve getirdiğim ya da çaldığım zamanlar oluyordu. O zamanlar belki 3-4 yaşlarında, 5 yaşlarındaydım. Sonradan büyüdükçe hatırladığım o davranışları gördüğümde çok utandım ama bu bizim doğamızda olan bir şey de olabiliyor. Alışkanlığın nasıl olabilir? Mesela bir insan bir şeyi, eylemi tekrarladıkça onda bir alışkanlık haline gelebiliyor. Hırsızlık da eğer tövbe etmeyince insanlar... Bir kere yaptı mı, iki kere yaptı mı bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Tövbe etmedi ve onunla vazgeçmedi mi bu bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Hastalık kısmına gelindiği zaman da psikolojik bir rahatsızlık olarak bunun görülebildiğini söyleniyor. Yani ahlaki bir günah olarak görünse de modern psikolojide kleptomani gibi psikolojik rahatsızlıkların varlığı kabul edilebiliyor. Yani bu kleptomani nedir? Kişinin çalma dürtüsünü kontrol edemediği bir hastalık. Yani insanlarda bazen oluyor ve bu farkında olmadan o içgüdüsel olarak sürekli bir şeyleri çalma kendisine ihtiyacı olmadığı halde, belki büyük şeyler olmayabilir, değersiz şeyler olabilir ama sürekli bir şeyleri çalma dürtüsü var ve bunu engelleyemiyor. Ama bu hiçbir zaman insan hırsızlık yapmak için bir fırsatı değil. Böyle kişilerde psikoterapi, ilaç tedavisi ya da destek grupları gibi şeylerle tedavi olmak istemeli ve bunlardan vazgeçmelidir diye söyleyebiliriz.
0: Elbette ve bugün aslında bu sorunu yaşayan kişiler olabilir. Belki dinleyicilerimizden bu sorunla daha önce mücadele etmiş ya da şu an belki mücadele eden kişiler olabilir. Elbette bu sorunun çözüme kavuşabileceğini biliyoruz. Bunun için bir umut var, bir ümit var. Haliyle bunu dile getirmek kötü bir şey değil. Tam tersi aslında iyileşmenin ilk adımı olabilir. O yüzden bugün Nuh Bey'e sormak istiyorum. Tanrı'nın isteği ne, çözüm ne bu konuda Nuh Bey?
1: Tanrı dürüst olmamızı istiyor. Kendisi dürüst olduğu gibi, adil olduğu gibi bizim dürüst, adil olmamızı istiyor. Hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmak değil, çalışarak. Gerçekten Tanrı bize akıl verdi, Tanrı bize yetenek verdi ve bu yetenekleri bizim ülkemizde biraz bu ifade yanlış anlaşılmasa dikkat. Onun yüzden baştan özür dileyerek söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın ama bizde hırsızlık yapma, insanları kandırma yetenek olarak görüyoruz ya da yeteneklerimizi biraz kötü amaçlar için kullanıyoruz. Birilerine yardım etme, birilerini geliştirme, daha yapıcı olmak değil de bencil ya da farklı amaçlar için kullanabiliyoruz.
0: Kendi çıkarımız amaçlı.
1: Evet ama Tanrı istediği şey çalışkan olalım. Kimseyi kandırmadan, haksızlık yapmadan, başkalarının hakkına saygı duyarak bunu kullanalım. Ama bunu biraz açarsak Tanrı istediği nedir? Tanrı bizim dürüst, adaletli olmamızı istiyor. Leviler 19. bölüm 11. ayete baktığımızda çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksin. Tanrı bunun bizim dürüst ve adil bir şekilde yaşamamızda onun verdiği emirler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık konusunda da aslında emeklerimizin kazanmalarını ve yani kişinin emek vererek kazanmalarını ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları öğretiliyor. Paulus, senin de bir ara değindiğin Efesler 4. bölüm 28. ayette hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Bence bu çok önemli bir ayet. Yani Mesih'i tanımadan önce böyle alışkanlıklarımız, böyle kötü yaşantımız olabilir ama Mesih'i tanıyorsak hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmuyor. Çünkü hırsızlık yaparak sahip olduğun her şey onun hakkıyla yiyemeyeceksin, seni mutlu etmeyecek, sana zararları olacak. Ama çalışarak bir şeyleri alabilirsen o sana büyük bir bereket olacak. Hatta başkalarına yardım edebilecek o bereketlere bile sahip olabileceksin. Ve Tanrı bu şekilde çalışan insanları gerçekten bereketliyor. Yani biz sanıyoruz ki kısa yoldan zengin olarak, çalarak zengin olmak bize mantıklı geliyor ama bu Tanrı'nın lanetlediği, hoşlanmadığı bir şey. Tam tersine emek vererek, çalışarak, çalışkanlıkla yapan kişi Rab bereketliyor. Benim yaşadığım bir ülke vardı. O ülke bizden, yani 1950'lerde Türkiye gidip o ülkeye yardım ettiği bir ülkeydi. Ve çok sefil bir halde, yani ifade belki doğru olmayacak ama çok fakir, çok zor bir halde yaşıyorlardı. Onlarla 13 yıl yaşadığım süre boyunca baktığımda o kadar gayretle, dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve ülke çok kısa bir sürede kalkındığını gördüm. Tanrı onları gerçekten bereketliyor. Dürüst olmaları, gayretli olmaları, çalışkan olmaları onlara büyük bir birçok konuda gelişmelerini, rahatlığa kavuştuklarını görüyorum ve bu çalışkanlık hırsızlık yapmalarına da engelliyor. Yani hırsızlık azalıyor. Çünkü herkes de onlardan var. Her şeye sahip, birçok şeye sahip olabiliyor. Ve hırsızlık yapma gereksinimi duymuyor. Tanrı istediği şey bu anlamda çalışkan olmak, başkalarının hakkına saygı duymak olabilir. Ve sevgi paylaşımı Tanrı daha çok istiyor. Yani Tanrı kardeşlerimizi sevmemizi öğretiyor. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Biri senin hakkını yediği zaman nasıl hissediyorsun? Ya ben onu düşünüyorum bazen. Biri benim hakkımı yediği zaman, biri benim sahip olduğum şeyi çaldığı zaman ne kadar öfkeleniyorum, ne kadar sinirleniyorum. Ve buna ne kadar büyük rahatsızlık duyuyorum. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de bunu başkasına yapma. Tanrı'nın bize öğrettiği budur. Çözüm olarak Tanrı'nın bize öğrettiği şey, yine tövbe konusuna geleceğim. Yani şu var, bazıları şöyle diyor, ya ne kadar kolay, sen hırsızlık yap, çal çal, ondan sonra tövbe et bitsin. Ama Tanrı'nın istediği şey sadece tövbeyle bitmiyor. Hırsızlık konusunda Tanrı'nın istediği şey tazminat ödemeyi de buyuruyor. Mesela biz Levilleri okuduğumuz zaman birisinden bir şey çaldığın zaman, bir zarar verdiğin zaman ona tazminatıyla ona geri ödemeyi Rab buyuruyor. Ve Zakkay diye Luka 19. bölüme baktığımızda vergi görevlisi var. İnsanlardan para çalmış, haksızlık yapmış ama tövbe ettikten sonra çaldığı insanlara 4 katıyla geri ödediğini, yani o insanlara tazminatıyla geri ödediğini görüyoruz. Tanrı'nın bizden istediği şey sadece tövbe değil, çözüm olarak tazminatla ödemek ve doğru bir şekilde yaşamak.
0: Evet. Ve aslında İsa'nın karakterine baktığımız zaman İsa'da da o çalışkanlığı görüyoruz. Yani Yuhanna 5. bölüm 17. ayette diyor ki Şabat günü İsa mucize yaptığı için işte bazı din bilginleri onu yargılıyor. Çünkü Şabat günü normalde dinlenme günü olduğu için. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi diyor. Diyor ki babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diye. Aslında bunu İsa'nın karakterinde de görüyoruz. Ve başka bir yerde de Elçi Pavlus aslında İsa'nın bir sözünü aktarıyor. Diyor ki vermek almaktan daha üstündür diye. O zaman aslında bizim İsa'dan gördüğümüz şey çalışkan olmak ve vermek, paylaşmayı sevmek. Yani başkasının malına göz dikmekten ziyade kendi malımızı paylaşabilmek. Çünkü gözümüzü esas o kalıcı değerlere yönlendirebilmek. Hani geçici olan, yanıp kül olacak olan, dünyanın sonunda ortadan kalkacak olan bu şeylere değil, aslında kalıcı olan değerlere, Rabbin değerlerine odaklamakla alakalı. Bunun için de elbette Mesih'ten öğrenebilmek için Mesih'i tanımak gerekiyor. Mesih'i efendi olarak, aslında bir Rab olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ki ona iman etmemiz gerekiyor. Önce bu günah probleminden kurtulalım. Tövbe fırsatı bulabilelim Tanrı'da ve bu sayede aslında Mesih'in yönlendirişini yaşamımıza alabilelim diye. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve bugün hırsızlık ve alın teri konusunu konuşuyoruz. Aslında yaşamımızda belki bu problemle mücadele ediyorsak, nasıl Tanrı'nın istediği gibi alın terimizle çalışmaktan aslında zevk alacağımızı ve bununla beraber vermekten de, paylaşmaktan da nasıl zevk alabileceğimizi konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız olursa lütfen bizlere yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz ve bununla beraber tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, peki bu sorunla mücadele eden bir kişi nasıl bu arzulardan sıyrılabilir?
1: Yani öncelikle bizim hırsızlık arzusundan sıyrılmamız için ruhsal bir dönüşüm, yani Tanrı'ya bir bağlılık gerektiriyor. Bu anlamda kişi yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar büyük zarar verdiğini bilincine varması gerekiyor. Bu bilince vardıktan sonra pişmanlık gerekiyor. Yani kişinin yüreğindeki o nasırlaşmanın gitmesi için tövbe mutlaka şart. Yani kişinin yaptığı kötülüklerden, yaptığı bu hırsızlıktan dolayı verdiği zararların bilincinde olup hem Tanrı'nın önünde hem de o kişilere karşı bir özür dileme, bir telafi etme ya da bundan tövbe gerekiyor. Bunu yaptıktan sonraki aşama, Rab bizi kutsal ruhun rehberliğinde yönlendirmeye başlıyor ve kutsal ruh bizi değiştirmeye başlıyor. Tanrı'nın kişiliğini, o kötü alışkanlıkların değişmesine başlıyor. Yani ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman benim hayatımdaki birçok kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler, günah, Mesih'i tanıdıkça, onun ruhu, kutsal ruh beni yönlendirdikçe o arzulardan, o yanlış şeylerden uzaklaştığımı, yani kutsal ruh beni bu yaşantıdan uzaklaştırdığını gördüm. Ve doğal olarak da bundan uzaklaştım ve o kişilere tavsiyem, eğer bunu başka kişilerle ortaklaşa yaptığı bir toplumdan, bir arkadaş çevresinde etkileniyorsa o kişilerden uzaklaşmasını tavsiye ederim. Yani bizler bazen o ilişki bizi olumsuz etkileyen ya da bizi buna teşvik eden topluluktan kopmamız gerekiyor. Hangi arkadaşlık, kişilerle arkadaşlık yapıyorsan ondan etkileniyorsun, o toplumlardan uzaklaşmak da gerekiyor. Ve aynı zamanda şükran duygusunu da geliştirmemiz lazım. Yani genellikle hırsızlık neyden kaynaklı? Açgözlülük ve kıskançlıktan. Bende olmayan şey başkasında var. Ve daha çok bir şeye sahip olma arzusu bizi hırsızlığa yöneltebiliyor. Ama kutsal kitapta, İncil'de elindeki olanla yetinmeyi öğrenin sözünü biraz daha kendi hayatımıza uygulamaya çalışarak, elimizde sahip olduğumuz şeylere şükretmeyi çalışırsak bence hırsızlık yapmaktan da kurtulabiliriz. Zaten az önce birinci yarıda paylaştığımız bir konu vardı. Tanrı bizden ne istiyor? Çalışkan olmamız, çalışmamızı. Yani hiçbir şey kolay yoldan kimse elde etmiyor. Edenler de Rab bir gün yargılayacak ve o kişilerin Tanrı egemenliğine giremeyeceği, yani sonsuz öleme gideceğini söylüyor. Bu kişilere şunu söylemek istiyorum. Kolay yoldan kazanmayı düşünmeyin. Kolay yoldan gerçekten emek verin, çabalayın. Ve öyle kazandın, çünkü o zaman Rab'be şükredebilirsiniz. Evet. O zaman Tanrı'nın lütfunu, onun iyiliklerini görebilirsiniz. Çünkü Rab'bin yardımını gördüğümüz zaman, mesela ben de geçinmem için uğraşlarım var, çalışıyorum ama Rab'bin bana yardım ettiğini, beni yalnız bırakmadığını, sıkıntı zamanlarında nasıl yardım sağladığını görünce daha çok şükredebiliyorum. O şeye sahip olduğumdan bir suçluluk duygusu hissetmiyorum, mutlu olabiliyorum. Bu yüzden çalışkanlık ve üretkenlik konusunda da kendilerini geliştirirlerse bu konuda Tanrı'nın yardımını göreceklerdir.
0: Daha büyük de bir zevktir, yani şey gibi düşünün, hani çok yoruldunuz ve bunun sonunda dinleniyorsanız o dinlenme çok tatlı gelir insana. Doğru. Ama bütün gün eğer yatıyorsanız hani dinlenmenin bir anlamı da kalmıyor artık. Böyle bir anlamsızlık içerisinde kayboluyor gibisiniz. Aynı nokta da burada da var aslında. Kendi emeğimizle çalışıp, kendi yeteneklerimizle çalışıp, ki Tanrı herkese muhakkak bir yetenek verdi zaten. Bunlarla çalışıp kazandığımız zaman o daha da bereketli, daha da bizim için verimli oluyor. Ve belki de bu noktada Tanrı'ya güvenmeyi de hatırlamamız gerekiyor.
1: Mutlaka, çünkü biz önceki programlarda da değinmiştik. Hani siz önce Tanrı'nın egemenliğini ve krallığını, doğruluğunu arayın. O zaman bunların hepsi size verilecek. Aslında Rab İsa Mesih de bize vaat veriyor. Tanrı da vaat veriyor. Ona güvenirsek o bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Zaten karşılayacak ve senin bu kuşlar örneğini verdiğin gibi, hani kuşlara bakın. Onlar ne ambarları var ne birikti ama Tanrı onları doyuruyor, ona ihtiyaçlarını verir. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz diye sen bir örnek vermiştin. İncil'den bir örnek vermiştin. Aslında yine burada da bakacağımız şey, Tanrı'ya güvenirsek kuşlar olsun, doğada birçok hayvanı Rab Tanrı onların yiyeceklerini sağlıyor, besliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı da karşılayacaktır.
0: Evet ve Matta 6. bölüm 30. ayette söylüyor. Aslında o kuşlar örneği de aynı bölümde var. Hı-hı. 6. bölüm 33. ayette de bir de şunu söylüyor. İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar diye soruyor. Haliyle Nuh Bey'in de bahsettiği gibi bitkileri bile aslında hayvanları bile düşünen ve onları bir şekilde besleyen Tanrı'nın bizi de besleyeceği, bizim de aslında sıkıntılarımızı, problemlerimizi çözüme kavuşturacağı, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını güvenmeliyiz. Tabii ki Tanrı'ya güvenebilmemiz için öncesinde Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı'yı da İsa Mesih aracılığıyla tanıyabildiğimizi görüyoruz. Çünkü Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Dualarımız bile aslında Tanrı'nın katına ulaşamaz hale geliyor. Ve ölüm gibi, hastalıklar gibi ciddi sıkıntılar giriyor. Ve biz o günahtan aklanmak için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman ediyoruz. Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluyoruz aslında. Ve bu sayede tekrardan Tanrı'yla barışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendi gönderdiği o sözü aracılığıyla, ki o söz aslında bizzat İsa Mesih'in kendisidir. O söz aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Bunun için de Tanrı'ya güvenebilmemiz için tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın kendi sözünde kaygılanmamamız gerektiğini, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını net bir şekilde Tanrı bize söylüyor. Peki biz insanlık olarak Nuh Bey, yani bu dünyanın geçici olduğunu bildiğimiz halde neden hala bu dünya için hazine biriktirme çabasına giriyoruz? Neden hırsızlığı bile göze alacak bir duruma geliyoruz?
1: Ya bizim sıkça konuştuğumuz bir şey, insanın günahtan sonra günah işledikten sonraki insan doğasındaki o bozukluk, yozlaşmanın bir etkisi oluyor. Çünkü insanın doğasında artık bencillik var, açgözlülük var, tatminsizlik var ve bunu kutsal kitapta şöyle açıklıyor. Yeremia 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır ve iyileşmez bir şekilde hasta olduğunu ifade ediyor. Yani yüreğimiz günahtan dolayı sürekli olarak kirli şeyleri ya da bencilliği, açgözlülüğü, bu tarz şeyleri arzuluyor. Bu ayet insanın doğal olarak kendini ve kendi çıkarlarını Tanrı isteklerinin önüne koyma eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Bu bozulmuş doğa insanın geçici şeyleri sıkı sıkı sarılmasına, daha fazlasını istemesine, bazen Tanrı'nın yasalarını bile çiğnemesine neden oluyor. Hırsızlık da bunlardan biri, ama insanlara baktığımız zaman geçici olan şeylere aldanma var. Yani kalıcı bir güven kaynağı olarak bu dünyavi hazineleri görebiliyor. Anlatabildim mi? Yani kendilerini bir güvenliğe alabilmek için maddi kazanç, maddi şeyleri biriktirmek istiyor ve bunu genellikle hırsızlığa başvurarak kendini bir anlamda güvenliğe almak istiyor. Güvenli bir hayat yaşamaya almaya çalışıyor. Tabii bu da doğru bir şey değil. Ve tatminsizlik, açgözlülük, az önce değindik ama insanların içinde nasıl bir eğilim var? Her zaman daha fazlası, sahip olsa bile her zaman daha fazlasına sahip olma isteği ve bu tatminsizlik duygusu onları böyle bir yaşama sürükleyebiliyor. Aslında bizi tatmin eden şey, her zaman vurguladığınız bir şey, İsa Mesih'te, Tanrı'da tatmin olabiliriz. Onun sağladığı şeylerle tatmin olabiliriz. Ama onun yokluğu içimizde daha farklı şeylere yönelmemize sebep oluyor ve bunlar da onlardan biri. Bir diğer şey de aslında sonsuzluğa olan körlük. Yani bizler sanıyoruz ki hayatımız sadece bu yeryüzünde olacak. Bu yeryüzündeki hayatımızın her şey olduğunu düşünüyoruz ama sonsuz yaşam perspektifinden uzaklaştığımız zaman ve bu dünyayı tek gerçeklik olarak algıladığımız zaman anlık kazançlara yönelebiliyoruz. Ya da bu tarz şeylere, hırsızlık gibi şeylere de, ya da dünyada mal biriktirme gibi şeylere yönelebiliyoruz. Ama sonsuzluk kavramına sahip olursak, bu açıdan bakarsak, aslında biriktirdiğimiz hiçbir şeyi yanımızda götüremeyeceğiz. Evet. Bunlar hepsi geçici. Bu geçici şeylere bu kadar çok zaman ayırmamamız gerekiyor. Ve Paulus bu konuda imanları uyardığı bir yer var. 2. Korintliler 4. bölüm 18. ayette. Diyor ki, görünene değil, görünmeyene bakıyoruz. Çünkü görünen geçicidir, görünmeyen ise sonsuzdur. Yani evet. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı, sonsuz olan kavramlar var. Bizler bunları göz ardı ettiğimiz zaman görünen anlık şeyler o kadar çok fazla kendimizi kaptırıyoruz. Ve bunlardan bazen uzaklaşıp yanlış kararlar alabiliyoruz.
0: Evet. Peki alın teriyle kazanmak ruhsal yaşantımızı nasıl etkiler Nuh Bey? Yani o alın teriyle kazanmanın verdiği o has, o bereket ruhsal yaşantımıza da sirayet eder mi?
1: Mutlaka, çünkü Tanrı'nın bize verdiği insanla, tabii bu günahtan işlemesinden Sonra da Tanrı dedi ki Adem'e, ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Yani bu insanlığın yapması gereken bir şey, ama bu sadece alın teriyle çalışmak sadece günahtan sonra olmadığını biz önceki programlarda da konuştuk. Yani Tanrı insanı yarattığında Adem bahçesinde çalışmasını söyledi.
0: Evet, bu bahçeyi aslında işliyordu değil mi?
1: Evet. Bu aslında insanın Tanrı'nın yaratılışında onun ortağı olmasını sağlıyor. Bu çok büyük ruhsal bir bereket. Tanrı'nın yaratılışında onunla o hizmete ortak oluyorsun ve Tanrı'nın yüceliğini göstermek için bir fırsat oluyor çalışmak. Bu anlamda Tanrı'nın bizden istediği şey alın teriyle çalışmak ve ruhsal olarak da bizi geliştirebiliyor. Ne anlamda geliştirebiliyor? Çalışma, disiplin ve düzen oluşturuyor. Yani bizim hayatımızda ruhsal anlamda bir disiplin gerekiyor. Bir iş yapman gerekirken çalışınca bir düzen gerekiyor, bir disiplin gerekiyor. Bu da bizim ruhsal hayatımıza da yansıyabiliyor. Rabbin önünde düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmamıza ya da yaşamamıza sebep oluyor. Aynı zamanda alın teriyle kazanmak bize Tanrı'nın erdemleri, ruhsal erdemlere de sahip olmamıza yardımcı oluyor. Örneğin çalışan, alın teriyle çalışan bir insan sabretmeyi öğreniyor, sebat etmeyi öğreniyor, dürüstlüğü öğreniyor. Bu Tanrı'nın bize verdiği erdemlerden birkaçı ve bunu insan çalıştıkça bir emek veriyor, onun karşılığını ana kadar bekliyor, mücadele ediyor, dürüst olmaya çalışıyor, insanlar karşısında yaşantısına dikkat ediyor. Bunlar bir anlamda alın teriyle çalışmak bu erdemlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor ve aslında bir anlamda Tanrı'yı da, Tanrı'nın varlığını da yansıtabiliyoruz. Yani alın teriyle çalıştığım zaman insanlar senin dürüstlüğünü gördüğünde, senin yalan söylemediğini gördüğünde, sözün eri olduğunu gördüğünde, insanları kandırmadığını gördüğünde sendeki bu farklılığı merak edebiliyorlar. Bunlar bir anlamda Mesih'in karakterini, İsa Mesih'in o dürüstlüğünü de hayatımızda yansıtabilecek bir fırsata da dönüşebiliyor alın teriyle çalışmak. Bu anlamda da güzel bir bereket diye, hani olabilir diye düşünüyorum.
0: Ve aslında Matta 5. bölüm 16. ayette yine İsa Mesih konuşuyor, diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor. Aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman bir şekilde Tanrı'nın temsilcisi oluyor. İnsanların gözünde de öyle. Ve haliyle biz çalışkanlığımızla, iyi işlerimizde Tanrı'yı insanların yüceltmesine sebebiyet verebiliriz. İyi tanıklar olabiliriz aslında. Ve bu konuda aslında bir adım atmak isterse dinleyicilerimiz de aslında Tanrı'nın temsilcisi olabilmek için, Tanrı'nın ışığını dünyaya yansıtmak için Mesih İsa'yı yaşamımıza kabul edebiliriz, ona iman edebiliriz, onu Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul edebiliriz. Öyle ki Tanrı'nın ışığının böyle kanalları gibi bu dünyada olabiliriz. Peki komşumuzun malına göz dikmemek için hayata hangi gözlerle bakmalıyız Nuh Bey?
1: Hayata yine Tanrı'nın bize öğrettiği ya da Tanrı'nın bakışıyla bakmaya çalışmamız gerekiyor. Tanrı'nın insanlara nasıl baktığını öğrenmek, onun üzerine düşünüp ona bağlantılı olarak bizim de komşularımıza o gözle bakmaya çalışmamız gerekiyor. Ya da onların malına öyle bakmamız gerekiyor. Şükreden bir yürekle hayata bakmamız gerekiyor. Çünkü 1. Timoteus 6. bölüm 6. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Burada kendi sahip olduklarımızı şükredip başkalarının sahip olduklarına göz dikmektense Tanrı'nın sağladıklarına güvenebiliriz.

0: deriz. Ve genellikle önceden de değindiğimiz bir şey, Romalılar 13. bölüm 9. ayette komşunu kendin gibi sev sözünü bir kez daha Tanrı'nın bu buyruğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü sevgi insanı geliştiriyor. Sevgi insanın eylemlerini, davranışlarını değiştiriyor. Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir yürek başkalarının mutluluğu için sevinç duyuyor. Onların iyiliğini gözetiyor. Haksızlık yapmıyor. Onların hakkını yemiyor. Bizler de Tanrı'nın bizi sevdiği gibi bize olan o sevgisini örnek alıp komşularımızı seversek onların malı bizi kıskandırmaz. Tam tersine onların sahip olduğu şeyler için sevinebiliriz, sevinç duyabiliriz, onları kutlayabiliriz ve onların iyiliğini isteyebiliriz. Kimsenin hakkını da bu anlamda yemeyiz.
1: Evet ve burada yine İsa Mesih'i tabii ki örnek almamız gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi sık sık bahsediyor İsa. Komşunu kendin gibi seveceksin diye. Aslında İsa da insanları sevdi, onlara hizmet etti, değil mi? Paylaştı onlarla. Ve onların ellerindekini de bereketledi. Bunu görüyoruz. Biz de bugün aslında yaşamımıza Tanrı'nın gözleriyle bakabilmek için bir fırsatımız var. O da Mesih'i tanımak, Mesih'e iman etmek. Mesih'e iman ettiğimiz zaman o zaman Tanrı'nın gözleriyle yaşama bakabiliriz. Ve komşumuzu da işte sadece benim yanımda, yakınımda oturan biri değil. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratmış olduğu bir kardeşim olarak belki görebilirim. Ve Mesih'in müjdesini onunla da paylaşmak için aynı zamanda bir fırsat bulabilirim. Çok teşekkür ederiz Nuh Bey.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Bu programda hırsızlık ve alın teri konusuna değindik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta hem geçmişte hem de günümüzde oldukça tartışılan bir konuyu ele alacağız. Kutsal kitapta kadın ifadeleri. Kutsal kitabın bazı bölümlerinde kadınların sessiz kalmasından söz edilirken başka bazı bölümlerde kadınların dua ettiği, peygamberlik ettiği ve önemli roller üstlendiği görülüyor. Bazı ayetler kadın ve erkeğin eşit yaratıldığını söylerken bazı ifadeler tarih boyunca daha farklı yorumlanıyor. Peki bu anlatımlar bize neler söylüyor ve gerçekten bir çelişki var mı yoksa gözden kaçırılan başka bir nokta mı söz konusu? Bugünkü programımızın konusunda bunlarla konuşacağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugün kutsal kitaptaki kadınlarla ilgili anlatımlarda çelişki olup olmadığını konuşacağız ve ilk sorumuzla başlıyorum. İncil'de bazı ayetlerde, örneğin 1. Timoteus 2. bölüm 12. ayette kadının susması, öğrenmesi ya da erkeğe tabi olması gibi ifadeler geçiyor. Bunlar kadının değersiz görüldüğü anlamına mı geliyor yoksa bu ayetler kadının toplumsal ve dini konumu açısından nasıl yorumlanır?
1: Şimdi öncelikle yani kutsal kitapta çelişki olduğunu kabul ediyorsak o zaman bunu biz kutsal kitap olarak kabul edemeyeceğiz.
0: Kabul etmeyelim.
1: Yani onu bu soruları düşünürken üzerinde işte cevaplar hazırlarken bunu çok sık düşündüm. Çünkü kutsal kitap eğer çelişiyorsa demek ki bu kutsal kitap değil. Yani ben de neden iman ettim diye kendime sordum açıkçası. Yani çünkü buradaki sözlere inanarak, iman ederek kurtuluşa kavuştuğumu görüyorum. Ama aynı zamanda anlamakta ve açıklamakta zorlandığımız çok konu da var. Ve bir yorumlama ilkesi olarak, yani tabii farklı farklı yorumlama ilkeleri var ama benim de katıldığım yorumlama ilkelerinden bir tanesi, önemli buldum, öncelikli buldum, önemlinin yanında öncelikli bulduğum ilke, kutsal kitap kutsal kitapla açıklanır. Yani tabii. Biz kutsal kitabın içindeki ayetlerle diğer ayetleri açıklamaya çalışırız ki çok geçerli bir yöntem ve birçok konuyu bu şekilde açıklayabiliriz. Yani çelişkili olarak değil, işte kutsal kitapta kadın hakkında ne diyor, erkek hakkında ne diyor, evlilik hakkında ne diyor ya da başka konularda kurtuluş hakkında ne diyor. Bununla ilgili farklı farklı metinler var ve biz öncelikle kutsal kitap aracılığıyla açıklamamız lazım ve çelişki olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve tutarlıdır ve doğrudur ve kutsal kitap doğru yorumlandığı zaman doğru sonuç verir. İşte buradaki püf nokta belki de yorumlamak ve diğer konulara bakarak doğru bir yoruma doğru gitmek gerekiyor. Şimdi sorunuza geldiğimde yani kadının öğretmesine erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum diyor. Sakin olsun diyor. Şimdi yorum kitaplarına da baktım ve o dönemle ilgili yapılan işte araştırmalar var ve bu araştırmalarda da orada yani yazılan mektubun, bu da önemli, Timoteus'a yazılıyor ve buradaki söz konusu kadınların işte putperest kültürden geldiğini ve buna bağlı olarak da kadınların tanrısal bir ilişki bağlamında kendilerini değerlendirmedikleri ve çok konuştuklarını anlıyoruz. Yani ibadette. Yani erkekler de konuşursa aslında onlar da konuşmamalı. Yani bugün ben kilisemizdeki ibadeti yönetirken yani kadın erkek benim için fark etmiyor. Eğer biri yanlış anlamayın da gevezelik yapıyorsa erkek için diyorum.
0: Tabii ki.
1: Gevezelik yapıyorsa yani onun yeri o değil. Yani biz orada ibadet etmek için bir araya geliyoruz. Anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Yani orada.
0: O bir durumsal ifade
1: ediyor. Evet, yani o durumu ifade ediyor. Yani kadınları ötelemek, ötelekleştirmek değil. Yani orada konuşan kadınlar var ama ilgisiz konuşan kadınlar var ve buna bağlı olarak da bir uyarı veriyor. Zaten onların cinsiyetine ya da kimliğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Konuşmasıyla ilgili söylediğine göre demek ki problem budur. Yani bu şekilde anlamamız lazım. Ve kadınların yani bu şekilde kendilerini ifade edebilecek bir durumda olmaları önemli. Yani onu da söylemek istiyorum ama ibadetin içinde ya da toplanılan ki evet. söz konusu olan şey odur. Yani ibadetin içerisinde bunun olmasını istemiyor. Yine diğeri kullandığınız ayet işte 1. Korintliler 11:7-9'da var, 14:36'da evet. var. İşte ve kadınların başını örtmesiyle ilgili olanlar var. Yine kadınlar toplantılarında sessiz kalmasını söylüyor. Yani izin yoktur dediğinde çok kesin bir sınır çiziyor ki orada büyük bir problem var diye anlıyorum. Ve evde kocalarına sorsunlar diyor. Aslında şunu da düşündüm. Yani bu kayıt programını hazırlarken. O dönemde kadınlar kutsal kitabı biliyor muydu? Okuma yazma biliyor muydu? Kutsal kitap hakkında ne kadar bilgi sahibiydi? Erkekler de bilmiyordu belki.
0: Evet.
1: Ama o dönemi göz önünde bulundurduğumuzda yani kadınlar zaten kutsal kitabı nerede tapınağa gittikleri zaman okunduğunda biliyorlardı. Yani bir öğretmen ya da bir eğitici rolleri yoktu. Kutsal kitaba da çok uzak kişilerdi. Ve buna bağlı olarak da yani erkekler de yanlış yapabilir ama çok alakasız konuştular diye anlıyorum. Ve bunun sonucunda da bu geldi. Ama söylediğim gibi onların yani kişiliğine ya da kimliğine karşı değil sadece tutumlarıyla ilgili bir durum olduğunu anlıyorum.
0: Peki yine merak ettiğim şu mesela 1. Korintliler 11. bölüm 7 ila 9'da şey diyor ya hocam. Erkek Tanrı'nın benzeyişinde olup Tanrı'nın yüceliğini yansıtıyor. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtıyor. Çünkü erkek kadından değil kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil kadın erkek için yaratıldı.
1: Evet. Şimdi burada da bir yaratılış sıralaması var. Yani yorum kitapları da bunu söylüyor. Yani bir yaratılış sıralaması var. Ne oldu? Adem yaratıldı. Aslında çok fazla detay da vermiyor. Tanrı Adem'i yarattı. Hatta ilk bölümde Adem ve Havva'yı yarattı ve her ikisini kendi yüceliğine benzer olarak yarattı. Yani bir ayrım yapmadı. Evet. İşte kadın daha alt bir konumda ya da erkek daha üst bir konumda demedi. Adem'le Havva'yı yarattığını görüyoruz, anlıyoruz. Kendi benzeyişinde yarattı. Burada kendi benzeyişinde dediğinde duygu olarak, irade olarak, bilinç olarak ve ahlaki olarak hem erkek hem kadın Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. İkinci bölümde ise işte Adem'e bir yardımcı yaratacağım diye söz ediyor. Orada evet. biraz daha detay veriyor. Ama buradaki bir üstünlük ifadesi de göremiyorum. Yani yardımcıya yüklediğimiz anlam önemli. Bu programda değil ama daha önce yaptıklarımızda bunu söyledim. Yani yardımcıya evet. yüklediğimiz anlam nedir? Şimdi Tanrı benim yardımcımdır dediğim zaman Tanrı benden daha aşağı konumda olan bir varlık mı? Alt bir varlık mı? Öyle bir şey yok. Yani Tanrı'nın bana yardım ettiğini görüyorum. Burada yardımcıya yüklenen anlam kadın ve erkeğin birbirini tamamladığı şeklinde anlaşılması çok önemli. Yani doğru yorumun bu olduğuna inanıyorum. Ancak farklılık yani ilerleyen zaman içerisinde ta ki günümüze kadar da geliyor.
0: Evet.
1: Farklılık aslında Adem ve Havva'nın günahlı olmasına bağlı olarak insanların kendi fikrinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Onlar bir toplum düzeni kurdular. Tanrı erkeğe rol verdi. Tanrı kadına bir rol verdi. Ama onlar bunları tamamen karmaşa duruma getirdiler ve Tanrı onlara diyor ki işte önce erkek yani Pavlus aracılığıyla erkek yaratıldı sonra kadın yaratıldı yani bunun bir sırası ve bir düzeni var diyor bunu tersine çeviremezsiniz diyor yaratılış bu diyor benim anladığım bu.
0: Anladım, teşekkür ederim hocam. Evet, diğer soruma geçeyim. Yaratılış 2. bölüm 15. ayetle 17. ayette Rab Tanrı Adem bahçesine bakması onu işlemesi için Adem'i oraya koydu ve ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi ve ona uygun bir yardımcı yaratacağım dedi. Aynen biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Tanrı buyruğu Adem'e verdiğinde Havva henüz yaratılmamıştı bu ayete göre. Bu nedenle Havva'nın Tanrı'nın buyruğunu doğrudan Tanrı'dan değil, Adem aracılığıyla öğrenmiş olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla şeytan tarafından kandırılan Havva'nın durumu, Tanrı'nın buyruğunu doğrudan almış olmasına rağmen, itaatsizlik eden Adem'den daha farklı veya daha masum kabul edilmeli değil midir sizce de? En azından ilk günah konusunda kadın ve erkeğin eşit derecede sorumlu olduğunu söylemek daha doğru olmaz mıydı?
1: Evet, şimdi az önce de söyledim. Yani yaratılış birinci bölümde Tanrı insanı kendi suretine yarattı. Onu Tanrı'nın suretine yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun çoğalın dedi diye ayet devam ediyor. Evet. Yani buna baktığımızda bu ikinci bölümdeki detayları görmüyoruz. Yani ve bu ne kadar sonra yaratıldığını da söylemiyor. Yani ya da ne zaman yaratıldı, ama Adem yaratıldı, sonra Havva yaratıldı ve her ikisini de kutsadı. Her ikisini de verimli ve bereketli olmasını söyledi.
0: Evet.
1: Şimdi buyruğu Adem'e vermiş olması aslında onun yani kesinlikle ölürsün sözüne itaat etmesi içindi. Yani
0: tabii
1: kendisi
0: ki.
1: Ve aynı zamanda Havva da o dönemde aslında yaratıldı, belki öyle anlıyorum. Yani Adem'le konuşmuş olabilir. Ama Adem'e söylüyor ve buradaki özet bölüm var. Yani bunu anlamak lazım. Daha önce de birkaç defa söylemiştim. Yani kutsal kitap olayları özetliyor. Şimdi ikinci bölümde de özet var. Sıralama tam doğru mu değil mi emin değilim. Ama birinci bölüme baktığımda ikisi aynı anda yaratıldı. İkinci bölüme baktığımda biraz daha detay var. Var mı yok mu bilemeyiz. Ve ikinci bölüm özet bir bölüm olduğu için büyük olasılıkla Havva da yaratılmıştı. Ama Tanrı Adem'le konuşuyor. Ona verdiği bir rol var. Ve Havva'ya verdiği bir rol var. Ve her ikisi de bu role bağlı olarak aile kurumunda bir sorumluluk alıyorlar. Yani bunu da eşitlik ya da eşitsizlik bağlamında da değerlendiremeyiz. Aslında çok subjektif bir kavram eşitlik. Yani tanımlanması zor bir şey.
0: Evet.
1: İşte diyelim bir patronla işçi eşit midir? Yani baktığımızda belki maddi olarak ya da statü olarak farklı olabilir. Ama insan olarak bir eşitsizliğinden söz edemeyiz. Yani aynı şey burada Havva ile Adem için de geçerli diye düşünüyorum. Ya da okul var, işte müdür var, öğretmen var. Bunların insan olarak bir eşitlik ya da eşitsizlik konumu yok. Ama aldığı rol farklı. Müdürün aldığı bir rol var ve bir yetki düzeni var. Öğretmenin aldığı bir rol ve onun da yetkisi var. Yine patronun yetkisi var diyelim, eğer daha farklı düşünürsek ve yanında çalışan işçinin farklı yetkisi var. Yani bunları karıştırmak soruna neden oluyor diye anlıyorum, özellikle eşitlik kavramında.
0: Anladım. İlk günah konusu içinde ne diyebiliriz? Nasıl böyle bir mesaj verebiliriz?
1: Evet.
0: Yani en azından eşit derecede sorumlu olduklarını söyleyebilir miyiz? Çünkü sonrasında kadınların ilk günaha sebebiyet vermesi gibi bir inançla, belki yanlış bir inançla, siz açıklayacaksınız, birçok sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz tarihsel süreç içerisinde. Hocam ne dersiniz?
1: Yani sizin sorunuzda aslında toplumda da birçok kişi şu da olabilir, bu da olabilir anlayışından hareket ediyor. Ama anlatılanlara baktığımız zaman aslında Tanrı hem Adem'i hem de Havva'yı yargıladı. Adem'e demedi ki sen daha az günah işledin ya da işte Havva daha çok günah işledi diye bunu söylemiyor. Ne diyor Adem'e? Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yedin mi diye sordu. Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim dedi. Yani diyor ki ya keşke yaratmasaydın sanki. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani onu yanıma sen koydun, o da beni aldattı diyor. Şimdi Havva'ya geliyor. Ona soruyor, Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim diye karşılık verdi. Ya keşke işte aldatmasaydı, izin vermeseydin mi demek istiyor yani,
0: evet.
1: Bilmiyorum. Sonra yılana Tanrı konuşuyor ve yılanın sesi çıkmıyor, o yargısına razı olmuş görünüyor. Ama Adem'le Havva'nın tutumuna baktığımız zaman yani aslında ikisi de birbirinden çok Tanrı'yı sorumlu tutuyor gibi görüyorum ben. Yani bu ayetlere ve bağlamına baktığım zaman. İşte yarattığın, yanıma verdiğin kadın beni götürdü. Kadın, yılanı da sen yaratmadın mı demek istiyorum.
0: Evet.
1: Yani böyle bir durum var. Öyle bir durum var ama biz bugünkü bakış açımızda ya da toplumda diyelim öyle bir bakış açısıyla baktığında daha cinsiyetçi olarak değerlendirmek istediğinden dolayı aslında metnin bağlamını kaçırıyor diye anlıyorum. Yoksa Tanrı kadını ve erkeği yarattı. İkisini de yargıladı. İkisi de günah nedeniyle Tanrı'dan kopuk kaldılar. Evet. İkisinde kurtuluşa ihtiyacı vardır. İkisi de tövbe etmelidir. Yani sonuçta değişmiyor diye anlıyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Timoteus 5. bölümün 9 ila 11'de belirli şartları taşıyan yaşlı dulların dullar listesine alınmasından söz edilirken genç dulların listeye alınmaması gerektiği ifade ediliyor. Metinde yaş, geçmiş yaşam düzeni, çocuk büyütmesi, hizmet etme ve yeniden evlenme ihtimali gibi kriterler de dikkat çekiyor. Bu ifadeler kadınlara yönelik olumsuz bir yaklaşım olarak mı değerlendirilmeli, yoksa hani dönemin yapısı, kilisenin yapısı, sosyal güvence sistemi, toplumsal şartlar bağlamında mı anlaşılmalı?
1: Yani o döneme baktığımızda şimdi dul olmak gerçekten zor bir konuydu. Zaten Tevrat bölümlerinde de Tanrı dulların bakımı konusunda aileye sorumluluk veriyor. Yani yakın akrabalara sorumluluk veriyor ve onların üstlenmesi, onların bakımını üstlenmesinden söz ediyor ki yani o dönemde dul olmak demek açlıktan ölebilirsin gibi bir anlam var. Yani o kadar zor durumda kalıyorlar o insanlar. Ve Tanrı bunu düzenliyor. Özellikle dul, öksüz ya da yabancı, garip dediği kişilerin bakımının olması gerektiğini söylüyor. Ve Tanrı halkına da bu konuda sorumluluk veriyor. Burada geçen ayette genç dulların listeye alınmaması gerektiği, herhalde evlenirler yani ya da evlenebilirler. Yani bu tür konular olabilir. Bu bağlamda da düşünebiliriz. Ve aynı zamanda yaşlı dullar artık çocuk yetiştirmişse, yani bunu da söylüyor. Hı. Yani demek ki onaylanmış kişiler olması gerekiyor. Ama genç dullar henüz onaylanmamış kişiler olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyor diye anlıyorum. Yani eğer yardım alacaksa yani inanlar topluluğundan ya da kiliseden, onaylanmış ve yaşamı tanrısal yaşama sahip olsun diye düşünüyor. Ve bu bağlamda da Timoteus açıklıyor aslında durumu 5. 6. ayetlerde. Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır. O gece gündüz ona dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder. Kendini zevke veren dul kadınsa daha yaşarken ölmüştür. Aslında onlara da bir kriter koyuyor. Yani demek ki tanrısız bir yaşama sahip ya da uzak yaşama sahipse o da yardım almasın diyor. Ve bu ifadeleri baktığımızda yani bir yerde toplumun bir güvence sistemi gibi düşünebiliriz. Evet. Yani bunu anlıyorum. Ve bir düzene koyma isteğinden kaynaklandığını anlıyorum. Ve sonuçta dul kadınların Tanrı'ya ait yaşam sürmesini istiyor. Ama aynı zamanda genç olanların da bekar kalarak, aslında başka yerde söylüyor, bekar kalarak yine, hı hı, Tanrı'ya ait bir yaşam sürmelerini istiyor diye anlıyorum.
0: Anladım. Buna bağlı olarak, bu yani açıklamalara bağlı olarak şöyle bir soru geldi aklıma. Şimdi Hristiyanlık birçok konuda dönüştürücü ve radikal öğretiler ortaya koyuyor. Ama kadınların toplum içindeki durumu söz konusu olduğunda geleneksel toplumsal yapılar korunmuş gibi görünüyor. Bu durum Hristiyanlık öğretisiyle kültürel bağlam arasındaki ilişki açısından nasıl değerlendirilir? Yani burada niçin radikal davranılmadı çok mesela?
1: Yani İsa Mesih'e baktığımız zaman kadınlar arasında bir ayrım yaptı mı? Yani bir yer bulabiliyor musunuz İncil'de kadınlarla erkekler arasında? Ben göremiyorum. Yani baktığım zaman kadınlarla erkekler arasında bir ayrım yapmadı. Aynı zamanda onlara çok değer verdi. Yani onlara çok değer verdi. Hatta anlatılan bir örnekte fahişe yanına geldiğinde onun yaptığı bütün insanlar tarafından anılacak diye söyledi. Yani, hı-hı, onlarla birlikte oldu. Yani ki birçok toplumda düşkün kabul edilen kişilerle pek ilişki kurulmak istenmez. Ama İsa Mesih kurdu, onları kabul etti. İşte taşlanacak olan kişi içinde, yani kadın içinde onu söyledi. Günahsız olan ilk taşı atsın dedi. Evet. Yani bir ayrım yok diye anlıyorum ben. Ama insanlar da yani günahlı olduğundan dolayı bunu kendileri çıkartıyorlar. Ama Tanrı herkese eşit yaklaşıyor diye anlıyorum.
0: Teşekkürler hocam. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça dikkat çekici sorularla devam ediyor ve devam edecek. Fakat şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle. Maranata.
1: Tekrar merhabalar değerli dinleyiciler. Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde kutsal kitapta kadınlarla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim ve diğer sorulara geçiyoruz. İsmail Bey, 1. Korintliler 14. bölüm 34 ve 35'te kadınlar kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi toplantılarınızda sessiz kalsın, konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yasanın da belirttiği gibi uysal olsunlar denirken aynı mektubun 11. bölüm 5. ayetinde ama başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur ifadesinden de anlaşılacağı üzere kadınların dua edip peygamberlik yapmalarından bahsediyor. Bu bir çelişki midir sizce de?
2: Yani belki soru farklı sorulmalıdır ama size demiyorum. Aslında toplumdan böyle sorular geliyor.
1: Tabii evet, aynen. Yani siz, ben sözcüyüm.
2: Siz sözcüsünüz. Yani ben kaç kişiyle karşılaştım? Yani tam bu programda yaptığımız sorular günlük hayatta karşılaşıyoruz. Çıkıyor, yani baştan aslında bir yargı var. Yani az önce bu programın ilk bölümünde de söyledim. Bu kaydın ilk programında da söylediğim gibi. Yani bir kilise ibadetinde saçma sapan konuşan bir erkek varsa onun da sessiz kalmasını istiyoruz.
1: Tabii ki.
2: Ama bu yazılan yerde yani bu yazılan yerde söz konusu toplulukta, Korint kilisesinde, Korint topluluğunda demek ki konuşan kadınlar var. Şimdi erkekler de konuşsaydı, erkekler de sessiz kalsaydı deseydi keşke konuşsaydı.
1: Ben yani, de bunu soracaktım hocam. Muadil bir ayet var mı erkekler için diye? Yani susun dedikleri ya da sessiz kalın dedikleri.
2: İşte benim bildiğim yok. Yani olsaydı o da iyi olurdu. O zaman belki bu kadar tartışmak
1: soru olmazdı.
2: Evet, bu kadar soru olmazdı. Yani ve kadınların yine konuşması, yani söz konusu kadınların, sadece kadınlarla ilgili genel bir
1: ifade değil.
2: Belirtmek, evet. Özellikle belirtmek istiyorum. Yani söz konusu kadınlar alakasız, ilgisiz şekilde konuşuyorlardı. Aynı zamanda Tanrı'nın kadınlara değer verdiğini görüyoruz. Sorunuzda olduğu gibi peygamberlik yapıyorlar. Demek ki kadın konuşabiliyor. Yani peygamberlik, evet, yapması önemli bir şey.
1: Evet.
2: Ama nasıl yapıyor peygamberliği? Yani peygamber nedir? Tanrı'dan aldığı esni, vahyi halkına ileten ya da insanlara, başkalarına ileten kişi demek. Tanrı bir kadını peygamber olarak kullanıyor. Ama çok kişi bunu göz önünde bulundurmuyor. Diyelim kadın o toplulukta peygamberlik yaptı. Erkekler de var. Erkekler itaat ediyor ama. Çünkü söz peygamberlik Tanrı'dan geliyor.
1: Evet.
2: Yani o yüzden bu ayrımın yapay olduğuna inanıyorum. Yani kadına Tanrı bir rol veriyor. Yani ve peygamberlikle ilgili bir armağan da vermişse ve konuşmuşsa aslında erkekler onu dinliyor. Sussun da demiyor. Çünkü
1: anladım,
2: konuşan kadın aracılığıyla Tanrı'nın kendisi oluyor.
1: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Efesliler 5. bölüm 22. ayette kadınlara ey kadınlar Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun diye buyuruluyor. Ama 5.25'te ise erkeklere ey kocalar Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendinizi feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin deniliyor. Bu ifadeler Hristiyan aile yapısında hiyerarşik bir düzen mi yoksa karşılıklı sorumluluk temelli bir ilişki mi oluşturuyor sizce?
2: Şimdi kadın erkeğin aldığı bir rol var. Yani tabii farklı görüşler olabilir. Hristiyanlar arasında da yani herkes benim gibi düşünmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Yani ben mutlak bir şey söylemiyorum ama okuduğum, anladığım, edindiğim fikre göre. Yaratılışta bu programda da değindiğimiz gibi Adem ve Havva yaratıldığında Tanrı erkeğe bir rol veriyor, kadına bir rol veriyor. Bu rol kavramını anlamak çok çok önemli. İkincisi hem Adem hem Havva günah işliyor. Ve bunun sonucunda da ilişkileri bozuluyor. Ne yapıyor? Tanrı'yı da suçluyorlar. İlerleyen zamanda birbirlerini de suçluyorlar.
1: Evet.
2: Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki bu role uygun bir tutum olması lazım. Kadınla erkek arasında. Bağımlı olun dediği zaman kadınla, bağımlı sözcüğünün orijinal anlamı özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde bağlanmak anlamına geliyor.
1: Evet.
2: Zincirin halkaları gibi.
1: Hı hı.
2: Yani nasıl zincirin halkaları işte birbirine böyle geçtiğinde artık tamamen ona bağlıysa, kadın ve erkek aslında ona bağlı. Kadın bağlı ama erkek de ona bağlı. Yani ikisini
1: tabii
2: birbirinden ayırmıyor. Da erkek, o halkada erkek tarafında bir boşluk yok. İkisi birbirine bağlı oluyor. Ve erkeğe verdiği sorumluluk aslında daha büyük diye düşünüyorum. Ey kocalar, Mesih inananlar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Bu ne anlama geliyor? Mesih inananlar topluluğunu, yani kilise için, kendisine iman edenler için canını verdi.
1: Evet.
2: O zaman diyor ki sen de eşin için canını verdi. Hangisi daha kolay? Yani bilmiyorum. Aslında erkeğe verdiği sorumluluk daha fazla diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki işte günah nedeniyle ve o döneme de baktığımızda Yahudi geleneği de kadını ötekileştiriyor. Yani ve
1: evet.
2: Bu ama bu Tanrı'dan çok insandan geliyor. Tanrı Adem ve Havva'yı eşit yarattı. Kendi benzeyişinde yarattı ve ikisine de aynı değeri veriyor diye anlıyorum. Eğer öyle olmazsa o zaman Tanrı da olamaz herhalde diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. 1. Timoteus 2. bölüm 12. ayette kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum deniliyor. Egemenliğin karşılıklı olmamasının nedeni nedir? Bu ayeti günümüzde nasıl yorumlamalıyız ya da nasıl uygulamalıyız? İsmail Bey.
2: Yani anladığım, yani biraz yorum kitaplarında da yazılana göre kadının ders verip erkeğe egemen olup olmaması daha çok yürek tutumuyla ilgili değerlendiriliyor. Yani onun yetkisini kabul etmemek bağlamında değerlendiriyor ki öyle bir durum varsa bunun olmaması gerektiğini söylüyor. Yine aynı şekilde günümüzdeki kiliseye baktığımızda ya da kendi kiliseme de baktığımda yani erkek öğretiyor. Ama doğru bir tutum içinde değilse, o öğrettiği konuyu başkasını kontrol etmek, onun üzerinde egemenlik kurmak için kullanıyorsa bence erkek de öğretmemeli. Yani böyle bir durum
1: tabii
2: var.
1: Ki.
2: Böyle bir. Ama söz konusu olan kadınlar olduğundan dolayı buna bir sınır çekiyor. Ama ilerleyen yerlerde Petrus'un söylediği birkaç ayet var kendisiyle ilgili. 1. Petrus 5. bölümde ne diyor? Şimdi Petrus hem elçi hem öğreten bir kişiydi. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlar gibi bir ihtiyar, yani kendini söylüyor. Yaptığı hizmeti, yani erkeğin hizmetini, Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın isteği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan burada durmak istiyorum. Size emanet edilen dedi, erkek, kadın, bütün kilise. Yani egemenlik taslamadan. Eğer bir erkek de öğretirken egemenlik taslıyorsa bence o da öğretmemesi lazım diye düşünüyorum.
1: Yani. Tabii ki. Peki merak ettim. Bildiğiniz çok yani kiliseler arasında kadın pastörü olan var mıdır?
2: Var tabii ki. İşte o da ayrı bir konu. O yani olur mu olmaz mı diye tartışılıyor. Yani ben bu konuda ya da bu programda bu konuda görüşüm söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye bilmiyorum. Ama kadının aldığı
1: tabii
2: rol...
1: Tabii ki söyleyeyim lütfen.
2: Söyleyeyim. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda gördüğümüz konu şu, yani özellikle Tevrat, kainlik sistemi dediğimiz ve İsa Mesih'in 12 elçisine de baktığımızda erkeğin aldığı bir rol var.
1: Evet.
2: Ama kadına böyle bir rol hiç verilmemiş. Ve ben de kutsal kitabı yorumlarken hiç örnek yoksa o konuda titiz olmak gerektiğini söylüyorum.
1: Biraz önce peygamberlik yaptığına dair ayetlerimiz vardı.
2: Peygamberlik farklı bir şey, pastörlük farklı bir şey. İşte ikisi,
1: o da bir öğreticilik sayılmıyor mu?
2: Ama pastörlük dediğimiz çobansal bir hizmet oluyor ve bir yetki konusu var. Yani diyelim tümün üzerinde aldığı bir yetki ve bir rol var. Ve bunu yeni antlaşmada çok tartışılıyor. Yani günümüzde de ve bazı kiliseler kadın pastör atıyorlar. Ama benim anladığım, yani yaratılıştaki durumdan gelen ve günümüzde de devam eden şeye baktığımda ve İsa Mesih'in döneminde elçilerde, kahinlerde hiç kadın olmadığından dolayı, bu görevdir olmadığından dolayı titiz olmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Anladım. Diğer soruma geçeyim hocam. 1. Timoteus 2. bölüm 15'te yine biraz öncekinin devamında kadın sağduyu ile iman, sevgi ve kutsallıkla yaşarsa çocuğun doğmasıyla kurtulacaktır denmekte. Bu ifade kurtuluş öğretisiyle nasıl ilişkilendirilir sizce? Yani çocuk sahibi olamayan ya da hiç evlenmemiş bir kadının kurtuluş umudu yok mudur mesela?
2: Evet. Hem genel bir ifade, yani Tanrı yolunda yürüyen kadın diyor. Yani bunu anlatıyor.
1: Evet.
2: Ve Ama aynı zamanda bu Mesih'le ilgili bir bağ oluşturularak anlatılmaya çalışıyor. Ve Mesih Meryem'den doğdu.
1: Evet.
2: Ve bu anlamda da kadın kurtuldu dediğinde aslında bütün kadınlar, bütün kadınlar değil, yine erkekler de dahil, bütün insanlar kurtuldu. Ve bu durumda bu ayeti bu şekilde yorumluyorum.
1: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Son sorum şu şekilde. Aslında birkaç sorum daha var ama süremiz sona ermek üzere. O nedenle önemli diye düşündüğüm bir soruyu sormak istiyorum. Rabbi İsa'nın kadınlara yaklaşımı çok daha eşitlikçi görünüyor. Bazı mektuplara göre, özellikle hiyerarşik ifadelere göre o mektuplardaki. Ya, bu Rabbi İsa'nın kadınlara yaklaşımı yaşadığı dönemin dini ve toplumsal anlayışıyla karşılaştırıldığında sizce nasıl değerlendirilmeli? Radikal bir bakış açısı mı ortaya koyuyor sizce?
2: Yani İsa Mesih kadın erkek ayrımı yapmadı. Aslında bu konu üzerinde durmadı biz. İsa Mesih'in hizmetine baktığımızda insanın günahlı oluşu üzerinde durdu. Ve kendisinin de günahın yargısını kaldırmak için geldiğinden söz etti. Yani bunu yaparken de kadın erkek ayrımı yapmadı. İşte erkekler kurtulacak, kadınlar kurtulmayacak diye bir şey de kesinlikle söylemedi. Kadınlarla birlikte oldu. Yine söylediğim gibi işte toplumda düşkün olarak kabul edilen bir kadının ayaklarını yıkamasına izin verdi ki bütün herkes İsa Mesih'i yargılıyordu. Nasıl oluyor da böyle düşkün bir kadının kendi ayaklarını yıkamasına izin veriyor, evet, diyor. Yani uzatmak mümkün ama Tanrı, yani İsa orada o kadını kabul etti. Ve o kuru sofulardan daha çok kabul etti. Yani söylediği zaman bunu anlatıyor. Yine kullandığım bir örnekte olduğu gibi işte zinada yakalanan kadını taşlayacaklardı. Ve İsa çok bilgece bir soru sordu. Dedi ki günahı olmayan ilk taşı atsın.
1: Evet.
2: Ve o bölümdeki ayetlerde diyor ki başta yaşlılar herkes oradan ayrıldı. Yani
1: evet,
2: çok ilginç geliyor. Yani İsa kadını da erkeği de aynı kabul ediyor diye anlıyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün kutsal kitapta kadınlarla ilgili ilk bakışta zorlayıcı ya da çelişkili gibi görünen bazı anlatımları birlikte ele aldık. Kadının topluluk içindeki yeri, yaratılış anlatımları ve İsa'nın kadınlara yaklaşımı gibi birçok önemli başlık altında da güzel düşünceler açıkladık. Program boyunca gördük ki bazı ayetleri tek başına ele almak yerine kutsal kitabın bütünü içinde değerlendirilmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü kutsal kitabın genel anlatımına baktığımızda kadın değersizleştirilen değil, Tanrı'nın suretinde yaratılmış, Tanrı'nın planında yer alan ve Mesih'in değer verdiği biri olarak karşımıza çıkıyor. Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta değerli açıklamalarda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey.
2: Bir şey değil.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmek üzere. Esenlikle kalın, Radyo Maranata'da kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan, hoş geldiniz. Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyoruz. Konsey diyoruz. Konsey diyoruz. Meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: Tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon konseyiydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi? Aslında onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hiç olayı bilmeden anlattılar. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiliği ile ilgili bir fikir ilerisiydi. Şimdi homosios, bir de homosios, sadece bir u farkıyla. Homosios benzer,

0: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır ve hararetli, imanlı insanlardır ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim, Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen var. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı. Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip evet. de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevliysen $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, yani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaada yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle evet. yapıyorlardı. Ve İbranice'de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen. Tabii evet. okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış baba ile aynı öze sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil
1: evet.
0: mi? Her şey onun yani Mesih vası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi 3. gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
1: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
0: tamamen doğru söylesin.
1: Farklı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde.

0: İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi çok sözünü ayıp koruyacak güçtedir. Hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslam ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi yoksa tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de var, okuyayım size. Bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiyorlarla var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan felsefesinde. Bak söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı, yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak İncil'de bunu söylüyor ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
2: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler dediğiniz gibi, neler konuşulduğuyla ilgili. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi.
1: Doğru.
0: İncil.
1: Ama o da eski belgelere baksınlar. Şimdiki insan kafasına göre anlatabilir değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
3: Radyo Maranata.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii, bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsteyen araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada. Artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin, Eusebius tarihi diye baksınlar.
0: Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis, İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zaman da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünürde değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını akıtacak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Evet. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar, diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollo'nun bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC önderlerin değildir, İncil'indir değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir işi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takımı, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran, onu söyleyin dedi. Aslında Nastur doğruydu. Çünkü İsa, eğer Meryem Allah doğursaydı Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında. Çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans Kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı. Ve konu nasıl olaydı? Nasıl düşünüyorsun? Nasıl dedi? Nasıl çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua, çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizist dendi. Monofizist yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizist düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir yine bir papaz kalkmış demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu. Sadece ruhtu, hayalidir. O da doğru değildi. Beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süreni Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli, dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak, onlar da ayrıldılar. Batı Roma, Batı Roma dedikleri işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilise de aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerinden. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Nasıl, çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var. Babadan çok geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl, bak bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a, buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, hı hı, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
0: Evet.
1: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
0: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
1: amin,
0: yayılmaya devam ediyor.
1: Kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, hı-hı, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi yani? Doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum, o başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler, kilisede bir olsunlar. Ne demektir? Bir düşüncede biri olacaksın.
0: Evet.
1: Sevgide biri olacaksın. İnançta biri olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
0: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
1: Tabii, söyle.
0: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
1: Amin.
0: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle, hı-hı, kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
1: Amin.
0: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
1: Amin. Çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak, hı hı, Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak, Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır, İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Hı-hı. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir, kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Hı hı. Sevgi olan yerde bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu.
0: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
1: Amin.
0: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan, hı, şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanıza takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir.

0: Dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle

0: vermekten başka seçeneği kalmaz.
1: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
2: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
4: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
4: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
4: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
8: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
9: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
8: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
9: Gerçekler sorulardan korkmaz.
10: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
9: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
9: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da.

Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.